ayrı vardı sen huzur efendim. Abbasinim tızan huzur efendim. Nukra adı sen bravo durun mesum. Yay yarı gülüm bravo durun dizi. Dizi gülüm bravo durun dizi. Tanaba durun dizi. Sebu namı bunu gri yizini. I am a man of God.